Adam. Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

geleceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

müsait yerde bırak. Bir anda şaşırdım, alıştığım dünlere dönmenin yok mu yolu? Biraz da kaçırdım idare et. Hem kafa hem kadeh aşkla dolu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı, klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı maddelerin sınıflandırılması için kullanılan

0: kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Kubbe FM'den günaydın herkese. Perşembe sabahındayız, 4 Haziran'da. 7 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün başladı. Umarım hepimiz için güneş gökyüzünde yükseliyor. Bakalım Trakya'da bugün hava nasıl olacak? Hava durumunun detayları. Ardından güzel şarkılar eşliğinde gündeme bir göz atalım. Sabah haberleri başladı. Trakya'dan Kubbe FM'den herkese günaydın.

0: FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

hava durumuna bir göz attığımız zaman parçalı ve zamanla çok bulutlu bir gün olacağını görebiliyoruz. Ve öğle saatlerinden sonra Edirne ile Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'da kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Buralarda, bu sözünü ettiğimiz yerlerde yaşayanlar bugün araçlarını yıkatmayı planlıyorsa, camlarını sildirmeyi planlıyorsa, dışarıya çamaşır asmayı planlıyorsa, evden çıkmadan önce camı, pencereyi, kapıyı açık bırakmayı planlıyorsa, bu planlarınızı bir kez daha gözden geçirin deriz. Hava sıcaklığı ama güzel. 30-32 derece olacak Trakya'da.

Dünya Kupası heyecanı yaklaşıyor tabii, birçok sohbette belki siz de tanık oluyorsunuzdur ya da kendi kendinize de düşünüyorsunuzdur. Amerika, Kanada ve Meksika'da yapılacak olması dolayısıyla saat farkı olacak ve karşılaşmalar canlı yayınlanırken Türkiye saatiyle, kimisi sabah çok erken saatlerde, kimisi işte 5'te 7'de o saatlerde yayınlanacak. Nasıl seyredeceğiz diye insanlar tartışıyorlar. Çocukluğumu hatırladım. Muhammed Ali'nin maçları olurdu. Muhammed Ali'nin maçları o zaman TRT'den canlı yayınlandığı zaman abimler, babam kalkardık böyle. Her evde televizyon yok, sözünü ettiğim 70'li yılların ortaları. Sabahın köründe kalkardık, saat 4'te 4.30'da hazırlanırdık. Mahalledeki tek kahveye giderdik. Kahve açılmış, çay demlenmiş olurdu. Gözler uykulu uykulu, o yaşta küçücük bir çocuk olarak ben, ne işim varsa götürüyorlardı beni de. Muhammed Ali'nin maçlarını izlerdik. Yani öyle sabah 7'deymiş 6'daymış maç yayınları. Onlar bize hiçbir şey yapmaz.

0: FM reklam. Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Ne ev radyolarınızdaydı. Şahane şarkı hatırladık, iyi oldu. Dinledik, daha da iyi oldu. Saatler 7.38'i gösteriyor. Sabah haberleri devam ediyor. Dünya Kupası'ndan söz ettik. Heyecan yaklaşıyor dedik. Millilerimiz de Dünya Kupası hazırlıklarını Amerika'da sürdürüyorlar. Öte yandan milli formayı giyen isimlerden bir tanesi de Arda Turan. Biliyorsunuz sadece Türkiye'den değil, dünyadan da birçok milyonlarca hayranı var. Takip ediliyor Arda Turan. Ve hatırlarsınız 68 metreden şahane bir gol atmıştı Arda Turan. İşte İspanya'da La Liga'da Arda Turan'ın, ne Arda Turan, Arda Güler'in attığı bu gol yılın golü seçildi. Ne olacaktı?

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam

0: ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market. Her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
1: Bir reklam.

Küpe FM dinliyorsunuz. Sabah haberleri devam ediyor. Dünya Kupası'ndan, yaklaşan Dünya Kupası'ndan haberler aktarıyoruz sizlere. Tabii 2026 Dünya Kupası FIFA için geri sayım devam ederken ilginç bir detay da göze çarpıyor. Hemen aktaralım bunu. Turnuva elemelerinde hiç galibiyet almadan turnuvaya katılan bir takım var. Avrupa ekibi Hollanda, Japonya ve Tunus'un bulunduğu F grubunda yer alıyor. İsveç'ten söz ediyoruz. İsveç Dünya Kupası elemelerinde hiç galibiyet yok. E peki nasıl katıldı? Uluslar Ligi sayesinde kupaya katıldı İsveç. 13. kez bu organizasyonda yer alıyor. Ne şanslılar. Müzik.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı, klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastaların gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı maddeleri sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha herkese. 4 Haziran Salı, çok ne salısı, Perşembe sabahındayız. 8'e 6 dakika geçiyor saatler. Çok güzel bir gün olsun diliyorum hepimiz için. Parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek ama tabii öğle saatlerinden sonra özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerine uyarı yapıyor meteoroloji yetkilileri. Buralarda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor diyor. Dolayısıyla bugün o sözü edilen yerlerde eğer araç yıkatmayı planlayanlar, camları silmeyi sildirmeyi planlayanlar ya da dışarıda çamaşır kurutmayı planlayıp evden çıkarken camı pencereyi kapıyı açık bırakmayı planlayanlar varsa bu planlarınızı gözden geçirmenizde fayda var.

0: Ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl gönül enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
10: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Cetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Cetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
11: Çeri. Küpe FM reklam.

Bakalım birçok kişinin bu derdine derman olacak mı? Milyarlarca liralık bir pazardan söz ediyoruz. Aynı zamanda da büyük sıkıntılardan söz ediyoruz. Türkiye'deki vize sıkıntısı malum. Vize redlerini bir kenara bırakın. Randevu bulmak neredeyse olanaksız. Çünkü birkaç tane şirket bot yazılımlar sayesinde ülkeler mesela aracı kurum, resmi kurum aracılığıyla vize randevularını açtığında işte bu şirketler hemen o bot yazılımlar sayesinde bütün randevuları topluyor. Bireysel olarak neredeyse insanlar randevu bulamaz hale geliyor. Bu da tabii vize başvuru ücretlerinin çok çok artmasına sebep oluyor. 1000 eurolara kadar çıkmış durumda. Akıl almaz rakamlar bunlar. Topluca baktığınız zaman da yılda milyarlarca euroya, milyonlarca euroya denk gelen bir pazar söz konusu. Şimdi artan şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı Türkiye'deki 7 şirket hakkında inceleme başlatmış. Kuşkusuz biliyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesine resmi olarak vize işlemlerini yürüten şirket var, VFS. Bu şirketlerin başında VFS var. VFS ortak çalışıyor deniliyor bu bot yazılım kullanan aracı şirketlerle. Bakalım sonuç ne olacak?

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Biliyorsunuz Haluk Levent geçtiğimiz haftalarda bir rahatsızlık geçirmişti, hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından doktorların dinlenmen gerekiyor uyarılarına kulak asmadığı için kısa sürede sahneye çıktığında yeniden rahatsızlandı. Tabii planlanmış olan konserleri de var. Örneğin bu cumartesi Muratlı'da gerçekleştirilecek olan Hıdrellez şenliklerinde Haluk Levent'in çıkması gerekiyordu sahneye. Ancak bu durum dolayısıyla Haluk Levent çıkmayacak. Bu cumartesi Muratlı'daki Hıdrellez şenliklerinde Kıraç Haluk Levent'in yerine sahne alacak.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Küpe FM reklam.

Tatlı tatlı melodiler eşliğinde güne başladık. 4 Haziran Perşembe sabahında saatler 8.37'yi gösteriyor. Küpe FM burası. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. Sağ olun, var olun. 32 yıldır bizleri yalnız bırakmadınız. Tam 32 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde yanınızdaydık. Bugün de öyle olmaya devam edeceğiz.

Sosyal medyada denk geliyor bazen yabancıların bazıları bizimle böyle hafif dozda eğleniyorlar. Her yemeğin yanında yoğurt yiyorlar diye. Bazı yabancılar da böyle yoğurt, ayran denettiriyorlar. Suratını ekşiten beğenmeyen var. Sevilmez mi yoğurt, sevilmez mi ayran? Bütün dünyada Türk icadı olan bu şahane yiyecek Türklerin verdiği isimle, yoğurt ismiyle tanınıyor, biliniyor ve tüketiliyor. Tate's Atlas diye bir dergi var. Bilmem bilir misiniz, duymuşsunuzdur kuşkusuz. Zaman zaman böyle çeşitli listeler yayınlıyor ve bu listelerde zaman zaman tartışmalara sebep oluyor. İşte Tate's Atlas'ın yayınladığı son listede dünyadaki 30 yoğurtlu yemek sıralanmış. Dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeği sıralanmış ve bu 30 yemeğin arasında 6 tane de Türk yemeği girmiş. Hemen sayalım hızlıca: cacık, çılbır, haydari, şiş tavuk, mantı, çökertme kebabı. Kardeşim tamam, evet, her şeyi biz yoğurtlu yemeği severiz de şiş tavuk yoğurtlu bir yemek değil ki.

0: Reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
0: Küpe FM Reklam.

dinliyoruz. Orada burada hakkımızda konuşuyormuşsunuz. Diyormuşsunuz ki Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor diye. Doğrudur. Doğru söze ne denir bilmem. Bu güzel şarkılar yeni saatimizde de devam edecek. Yeni saatimize Hadise'nin şahane bir şarkısıyla ulaşalım. Sonrasında günün hava durumu bakalım. Trakya'nın havasıyla ilgili hangi detayları veriyor. Sabah haberleri devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.
8: Balsın perisin gözümde, su zarar kes seni görünce, bir de baksan.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzakstan.
1: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Sapsaklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Leader Club. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

Sabah haberlerine Jale'nin şahane şarkısıyla veda vakti geldi. 4 Haziran Perşembe sabahından aktaracağımız sabah haberleri burada sona eriyor ama günün gelişmelerini saat başı haber bültenlerimizden takip edebileceğiniz gibi Küpe FM Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Hem son dakika haberleri hem de eğlenceli içerikler Küpe FM Instagram hesabından sizlerle buluşmaya devam ediyor. Serkan biraz sonra şahane bir listeyle haberlerin hemen ardından sizlere eşlik edecek. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı maddeleri sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ülkedeki lodosla birlikte hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı gölgede 32 dereceye kadar çıkacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası partide yaşananlar için kurultay yenilenecek ve CHP kaderini belirleyecek dedi. Bahçeli, partilerin parçalanarak fonksiyon kaybetmesini istemediklerini belirtip CHP'nin kurumsal kimliği korunmalı çağrısı yaptı. Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. Projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İlk seferler Semadirek ve Taşoz adalarına yapılacak. ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Tasarı, Başkan Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerini sembolik olarak sınırlamayı amaçlıyor.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimleri kazanması durumunda Sporting forması giyen Luis Suarez'i transfer edeceklerini duyururken, Suarez'in kendisine söz vererek Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dediğini ifade etti. Trabzonspor 22 yaşındaki kanat oyuncusu Saviolo transferini bitirme noktasına geldi. Vitoria'da geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Portekizli futbolcu 2 gol ve 8 asist kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira

0: 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Çanakkale 27, Kırklareli ve Edirne 30, İstanbul 32 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler yaprak yaprak dökülürken biz bugün Haziran'ın 4. gününe gözlerimizi açtık. 4 Haziran Perşembe sabahından kalbi bizimle atan herkese kocaman bir merhaba. Müzik kariyerine bağımsız olarak başlayan, yayımladığı ilk parçalarla özellikle genç dinleyiciler arasında hızla yayılan Affetmem, Yaptıracağız Tırnaklarını, Vur ve Bay Bay gibi parçalarıyla dikkat çeken, sert flow'u ve akılda kalıcı nakaratıyla öne çıkan, şarkılarında çoğunlukla sokak hayatı, mücadele, yükselme arzusu ve bireysel hikayelerini işleyen, gerçekçi anlatımıyla dinleyiciyle güçlü bir bağ kuran Blok 3 ile yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

haftayı neredeyse yarıladık. Hafta sonunun tatlı telaşı şimdiden göz kırpıyor ama biz bugünün bu şahane perşembe günün tadını sonuna kadar çıkaracağız. Çaylar taze, kahveler köpüklüyse radyolarınızın sesini biraz daha açın. Önümüzde enerji dolu, bol müzikli ve her saniyesine değecek koskoca bir program var. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin 8. gününde sahne alan sevilen şarkılarıyla festival izleyicilerini unutulmaz bir konser akşamı yaşatan, Seni Anan Benim için Doğurmuş Gözlerimde Gece ve Havadan Sudan gibi sevilen eserlerini Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendiren, sahnedeki güçlü yorumu ve enerjik performansıyla büyük beğeni toplayan Ebru Yaşar şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Evet, perşembe günlerini ayrı bir severiz. Hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye, ama biz bugün perşembenin gelişini hafta sonunun müjdecisi olarak kutluyoruz. Üzerinizdeki o haftalık yorgunluğu, sabah mamulünü şöyle bir kenara fırlatın. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda unutulmaz bir gece imza atan, yoğun ilgi gören konserde sevilen şarkıları yüksek sahne enerjisi ve güçlü performansı ile izleyicilere müzik dolanlar yaşatan, Timeless Love isimli 4 bölümden oluşan özel konser kurgusuyla sahneye çıkan, Tını, İç Ses, Ahenk ve Festival isimli bölümlerinden oluşan konserle müziğe duyulan ilk tutkudan kendini keşfetmeye, aşk ve kalp kırıklıklarından birlik, kutlama ve paylaşım duygusuna uzanan etkileyici bir hikaye sunan Kenan Doğulu radyolarınızda.

0: şüphesim var.
1: Şüphe FM reklam. Reklam.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.

dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekçilerin yüksek vergiler ve enflasyondan kaynaklanan geçim zorluğunu ağır şekilde yaşadığını belirterek, işçilerin enflasyon kayıpları telafi edilmeli dedi. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte yurt dışı kazançlara 20 yıl vergi muafiyeti getirilirken bazı borçlarda taksit süresi 72 aya çıkarıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. İspanya'da Mayıs ayında yaşanan ve erken geldiği belirtilen sıcak hava dalgasının 101 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
2: Spor.
3: Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülüne layık görüldü. La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, sezonun en iyi golü seçildi. Göztepe son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Armstrong'u kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Çanakkale 27, Kırklareli ve Edirne 30, İstanbul 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunuyor.

Haziran yazın o en güzel, en taze günlerindeyiz. Gökyüzü pırıl pırıl, umutlar taze. Önümüzdeki birkaç saat boyunca dertleri, tasaları rafa kaldırıyoruz. Sadece iyi müzik, güzel enerji ve bolca tebessüm var. Şimdi siz arkaya yaslanın. Sıradaki şarkı günün tüm enerjisini evinize, aracınıza ve iş yerinize taşısın. Spotify'da 10 milyon aylık dinleyiciyi aşarak 10 milyon 30 bin seviyesine ulaşan ve Türk sanatçıları arasında şimdiye kadar görülen en yüksek aylık dinleyici rakamına imza atan, yükselişi yalnızca Türkiye ile sınırlı değil, Almanya'da 1.1 milyon, Azerbaycan'da ise 100 binin üzerinde aylık dinleyicisi bulunan, Avrupa'nın birçok ülkesinde de 50 ila 100 bin arası dinleyiciye sahip olmasıyla küresel erişimin giderek arttığını gösteren Level C5 konuğumuz.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanya.

0: Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Bosch Car Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Bosch Car Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Radyolarını yeni açanlar için tekrar merhaba. 4 Haziran Perşembe gününde Haziran güneşinin içimizi ısıttı. Bu saatlerde yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Zaman su gibi akıp gidiyor ama biz müziğin ritmini hiç düşürmüyoruz. Şimdi kulaklarımızın pasını silecek harika bir şarkı var sırada. Geçtiğimiz akşam İstanbul Şişli'de bulunan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Hande Bizi Sezen'e Götür konseptli bir konser veren, gece boyunca sadece Sezen Aksu şarkıları söyleyen, kendi parçalarına asla yer vermeyen, sevenlerine sürpriz yaparak Yalnızlık Senfonisi adlı şarkıyı söylemesi için yeni Naz Taşkınbaşı sahneye davet eden Hande Yener şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Masanızda yavaş yavaş hafta sonu planı yapanlar, trafikte az kaldı diyenler. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü gününüzü neşelendirecek sıradaki hit şarkı geliyor. Ben Grammy almayı düşünüyorum. Dünyadaki en büyük ödülleri hak ettiğime inanıyorum. Henüz hak ettiğim yerde değilim, ruhum biliyor. Bir gün dünya turnesine çıktığımda, ülkemi başarıyla temsil ettiğimde, o zaman ödülleri de aldım demektir. Sanatım için savaşıyorum diyen Burcu Güneş'le şimdi nostalji zamanı.

0: başlıyor.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için Cuma

0: ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı, klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı maddeleri sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ülkedeki lodosla birlikte hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı gölgede 32 dereceye kadar çıkacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası partide yaşananlar için kurultay yenilenecek ve CHP kaderini belirleyecek dedi. Bahçeli, partilerin parçalanarak fonksiyon kaybetmesini istemediklerini belirtip CHP'nin kurumsal kimliği korunmalı çağrısı yaptı. Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. Projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İlk seferler Semadirek ve Taşoz adalarına yapılacak. ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Tasarı, Başkan Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerini sembolik olarak sınırlamayı amaçlıyor.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimleri kazanması durumunda Sporting forması giyen Luis Suarez'i transfer edeceklerini duyururken, Suarez'in kendisine söz vererek Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dediğini ifade etti. Trabzonspor 22 yaşındaki kanat oyuncusu Saviolo transferini bitirme noktasına geldi. Vitoria'da geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Portekizli futbolcu 2 gol ve 8 asist kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Çanakkale 27, Kırklareli ve Edirne 30, İstanbul 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Günün tam ortasından Perşembe'nin kalbinden hepinize kocaman bir merhaba. Takvimler Perşembe'yi, saatlerimiz öğle saatlerini gösteriyor. İş yerinde bilgisayar başında rehavete kapılanlar, öğle molasında kahvesini yudumlayanlar. Küpe FM'de enerjiyi yükseltme zamanı. Hafta sonuna şurada ne kaldı ki? Hadi gelin günün geri kalanını müzikle çok daha keyifli hale getirelim. Sesi biraz daha açın, sıradaki hit sizin için geliyor. Yazdığı hit şarkılarla milyonların beğenisini kazanan, yeni şarkısının sözü ve müziğini de kendisi yazan, eğlenceli yaz hitlerinin aksine duygusal bir şarkıyla yaza giren, şarkısının düzenlemesinde Aytaç Kart ve klibinde ise Emrah Tarım'la çalışan İlyas Yalçıntaş'ın en son bombası Kuralsız, şimdi Küpe FM'de.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Küpe FM

Perşembe gününün o en tatlı, en dingin saatlerinde mikrofon başındayız. Öğle arası bitti. Belki de ikinci kahveler fincanlara dolduruldu. Şöyle arkaya yaslanıp günün yorgunluğunu unuturacak, ruhunuzu dinlendirecek şarkılarla yayındayız. Küpe FM'de Perşembe öğleden sonrasına çok yakışacak o güzel şarkı şimdi kulaklarınızda. Murat Yeter'le birlikte Kıbrıs Türk müziğinin dokunulmazı sayılan Mausa Limanı için güçlerini birleştiren, bu işbirliğiyle dinleyiciyi bildiği tüm limanlar ayırıp bambaşka bir atmosfere sürükleyen, sadece bir türkü değil bir ağıtın modern bir başkaldırıya dönüşümü olan, milyonları peşinden sürükleyen o karakteristik vokaliyle bu kez geçmişin kederine dokunan Tuğçe Kandemir'le en iyi ve en yeni müziği kaldığımız yerden dinlemeye Küpe FM'de devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 249.95, Nivea deodorant bayan erkek 150 ml çeşitleri 149.95, hafif ve konforlu kamp koltuğu 349.95, biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Atman gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada. Kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küp FM frekanslarında buluşalım. Yeniden yorumladığı Erkin Koray klasiği Seni Her Gördüğümde şarkısını bayram sahnesinde ilk kez canlı seslendiren Buray'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Uzaklaş.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekçilerin yüksek vergiler ve enflasyondan kaynaklanan geçim zorluğunu ağır şekilde yaşadığını belirterek, işçilerin enflasyon kayıpları telafi edilmeli dedi. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte yurt dışı kazançlara 20 yıl vergi muafiyeti getirilirken bazı borçlarda taksit süresi 72 aya çıkarıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. İspanya'da Mayıs ayında yaşanan ve erken geldiği belirtilen sıcak hava dalgasının 101 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
2: Spor.
3: Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülüne layık görüldü. La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi. Göztepe son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Armstrong'u kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Çanakkale 27, Kırklareli ve Edirne 30, İstanbul 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Oh, yeah. In fact, coming up next up.

Küp FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuzu bugün mavi gri ile açtık. Şarkıları sanki varım sanki yokum sizlerleydi. Hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu hafta gerçekten de çok çabuk geçti gibi geldi bana. Bilmiyorum sizin için nasıldım. Sıradaki konuğumuz Melek Mosso olacak. Klasikleşmiş bir şarkısı diyebiliriz. Diyorum ki Hayatım Kaymış'ı dinleyeceğiz. Küp FM'de gündüz yolculuğu başladı.

0: Alp FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM reklam.

günün en çok konuşulan konularından bir tanesi arkadaşlar nafaka konusu. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasının süresiz olmasını öngören süresiz olarak ifadesini iptal etmiş. Karar hemen uygulanmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni düzenleme yapması için 9 aylık süre verilmiş. Böylece gelecekte nafakanın belirli sürelerle sınırlandırılması veya farklı kriterlere bağlanması mümkün hale gelecek. Yeni sistemin nasıl olacağını meclis karar verecekmiş. Mevcut nafaka düzeni ise yeni yasa çıkana kadar yürürlükte kalmaya devam edecekmiş.

0: FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri. Küpe FM reklam.

Devam ediyoruz gündüz yolculuğumuza. Teoman'ın ardından Şebnem Ferah'la devam edeceğiz. 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da verdiği ilk konserde hayranlarıyla buluştu sevgili Şebnem Ferah. Küçük Çiftlik Park'taki konsere çok sayıda ünlü isim katılırken sanatçı sahnede duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamadı ve hayranlarına yokluğunuzda sizin benim evim olduğunuzu anlamışım dedim. Konser sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ben açıkçası orada değildim ama böyle telefonumdan bakarken sosyal medyaya sürekli karşıma Şebnem Ferah'la ilgili postlar çıktı. Böyle işte Mazhar Alanson gelmiş, Cem Yılmaz gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Konser görüntüleri, konser hakkında kritikler, eleştiriler nasıldı vesaire. Bu tip postlarla karşılaşıp durduk bütün gece. Zeynep Bastık gözyaşlarını tutamazken Deryaoğlu konser sonrası Ferah'la fotoğraf paylaşarak hayatımın en güzel anlarından biri yorumunu yaptım. Yoğun talep nedeniyle yeni konserler de eklenmiş Şebnem Ferah. 13 ve 21 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da yine İstanbul'da sahne alacakmış. Sevenlerine duyurmuş olalım.

0: reklam.
1: Canlı müzik sahnesi açık havaya taşınıyor. Lider Club açık hava sahnesi 12-13 Haziran'da açılıyor. Yaz akşamlarında yıldızların altında canlı müzik ve eğlence Lider Club açık hava sahnesinde sizi bekliyor. Hemen arayın. Rezervasyonunuzu ister konaklamalı ister konaklamasız yaptırın. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı, klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı madde sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatım boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri seviyorum.

2026 Dünya Kupası ile ilgili bir haberimiz var. Bu yaz biliyorsunuz Dünya Kupası organizasyonu var. Futbol dünyasının en önemli organizasyonu ve giderek yaklaşım. 2026 Dünya Kupası öncesinde Almanya'da yayın hakları tartışması yaşanıyormuş arkadaşlar. Turnuvadaki 104 maçın 44'ü ücretli yayın platformu olan Magenta TV tarafından yayınlanacakmış. Niye öyle acaba bilmiyorum. Yani yarısı orada yarısı burada. Almanya'da yaşayan Türklerin ilgilendiği bir durum bu. Biliyorsunuz Almanya'da çok sayıda Türk vatandaşı var, vatandaşımız var. Türkiye, Avustralya ve Türkiye, Paraguay maçları şifreli yayında olacakmış. Bu nedenle yaklaşık 4 milyon gurbetçinin en az 2 milli maç için ücretli abonelik alması gerekebilirmiş. Türkiye'de TRT'de yayınlanmıyor mu? Acaba nerede yayınlanacak? Açıkçası bilmiyorum. Yani bizde hangi kanalda yayınlanacaksa o kanaldan izleme şansları yok mu acaba? Onu merak ettim bir yandan. Ayrıca yayın hakları nedeniyle TRT'nin Avrupa'da coğrafi kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı da belirsizliğini koruyor diye adeta bana cevaben haber böyle devam etti. Türkiye D grubunda Amerika, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Hatırlatmak gerekirse takımımıza başarılar diliyoruz bir kez daha.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade noktalarına pet şişe, kutu şişe, cam şişeleri verdiklerinde her biri için 1 lira ödeme yapılacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'daki operasyonlarına devam edeceğini ve geri çekilmenin söz konusu olmadığını açıkladı.
2: Spor.
3: İtalyan ekibi Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Højlund'un bonservisini İngiliz temsilcisi Manchester United'dan aldı. Danimarkalı forvet geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 16 gol kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, tecrübeli oyuncu Serdar Dursun'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Çanakkale 27, Kırklareli ve Edirne 30, İstanbul 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

Maalesef aynı ad ve soyadların çok sık görülmesi nedeniyle aileler çocuklarına genellikle çift isim veriyorlarmış. Böylece mektuplar, resmi işlemler ve günlük hayatta yaşanan karışıklıkların önüne geçilmeye çalışılıyormuş. Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip bölge, 2024 yılında yapılan başvurular ve referandumun ardından ayrı bir mahalle statüsü kazanarak Yıldız Mahallesi adını almış.

0: Küpe FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Silivri Anadolu Hastanesi

0: ilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM reklam. Reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
4: Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Uyum beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 349.95, beşler sucuk kangal kilogram 699.95, yudum ayçiçek yağı 4 litre 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Küp FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM reklam.

0: Yepyeni şarkısı da günler sonra bizlerle buluşacak sevgili Nüfer'in. Bugün Mavilim isimli bu güzel şarkısını hatırladık bugünkü son şarkımızda. Şimdi haber merkezimize bağlanacağız ve onun da sonrasında Küpe FM'de Dilek'le müzik keyfi sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ülkedeki lodosla birlikte hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı gölgede 32 dereceye kadar çıkacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası partide yaşananlar için kurultay yenilenecek ve CHP kaderini belirleyecek dedi. Bahçeli, partilerin parçalanarak fonksiyon kaybetmesini istemediklerini belirtip CHP'nin kurumsal kimliği korunmalı çağrısı yaptı. Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. Projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İlk seferler Sema Direk ve Taşoz adalarına yapılacak. ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Tasarı, Başkan Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerini sembolik olarak sınırlamayı amaçlıyor.
2: Spor.
4: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimleri kazanması durumunda Sporting forması giyen Luis Suarez'i transfer edeceklerini duyururken, Suarez'in kendisine söz vererek Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dediğini ifade etti. Trabzonspor 22 yaşındaki kanat oyuncusu Saviolo transferini bitirme noktasına geldi. Vitoria'da geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Portekizli futbolcu 2 gol ve 8 asist kaydetti.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Çanakkale 27, Kırklareli ve Edirne 30, İstanbul 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

FM'den sıcak bir yaz gününden herkese mutlu günler. 4 Haziran Perşembe gününde birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde 6 yıllık sessizliğinin ardından su damlasıyla dinleyicilerle buluşan Ayşe Hatun Önal'la başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahnelere döndü. Dün akşam rock müziğin kraliçesi İstanbul'da binlerce dinleyicisine dev bir konser verdi. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan Şebnem Ferah şimdi radyolarınızda.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Rafet El Roman son dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve çok konuşulan kendine has dansını bu kez Mersin'de sergiledi. Sahnede popüler dans figürlerini büyük bir neşeyle sergileyen şarkıcıya salonu dolduran yüzlerce misafir alkışlarla eşlik etti.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Silivri Belediyesi tarafından Kültür Edebiyat Sanat Topluluğu İşbirliği ile düzenlenen 1. Kültür Edebiyat Günleri dün başladı. Etkinlik Silivri sahilinde 7 Haziran'a kadar sürecek. Program kapsamında yazar buluşmaları, söyleşiler, imza günleri, çocuk atölyeleri ve dinletiler gerçekleştirilecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı maddeleri sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Ajda Pekkan Antalya'daki hayranlarına müzik ziyafeti çekti. Dillere pelesenk olan hit parçalarını 1300 kişiyle bir ağızdan seslendiren süperstar şıklığıyla yine beğeni topladı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade noktalarına pet şişe, kutu şişe, cam şişeleri verdiklerinde her biri için 1 lira ödeme yapılacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'daki operasyonlarına devam edeceğini ve geri çekilmenin söz konusu olmadığını açıkladı.
2: Spor.
3: İtalyan ekibi Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Højlund'un bonservisini İngiliz temsilcisi Manchester United'dan aldı. Danimarkalı forvet geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 16 gol kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, tecrübeli oyuncu Serdar Dursun'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Çanakkale 27, Kırklareli ve Edirne 30, İstanbul 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Edis Bodrum'da dinleyicilerinin karşısına çıktı. Performansıyla misafirlerini coşturan şarkıcı, görsel şovlarıyla unutulmaz anlar yaşattı.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Çeri. Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Taşçı yeni şarkısı Gidişat'ı 12 Haziran'da video klibiyle birlikte müzikseverlerle buluşturacak. Tan Taşçı'nın ilk kez İzmir'deki bir konserde seslendirdiği yeni şarkısı henüz yayınlanmadan dinleyicilerinin radarına girmeyi başardı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Çakal'ın yeni teklisi güneş doğmadan önce listelere hızlı bir giriş yaptı. YouTube'da kısa sürede 1 milyon barajını aşan şarkı büyük beğeni topladı.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53
0: Küpe FM reklam.

Yaz mevsiminin sembolü Fedon, Bodrum'da şarkısını yayınladı. Şimdi bu güzel yaz şarkısıyla veda ediyoruz. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere.

0: müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekçilerin yüksek vergiler ve enflasyondan kaynaklanan geçim zorluğunu ağır şekilde yaşadığını belirterek, işçilerin enflasyon kayıpları telafi edilmeli dedi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. Projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İlk seferler Semadirek ve Taşoz adalarına yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacağını açıkladı.
2: Spor.
4: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimleri kazanması durumunda Sporting forması giyen Luis Suarez'i transfer edeceklerini duyururken, Suarez'in kendisine söz vererek Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dediğini ifade etti. Trabzonspor 22 yaşındaki kanat oyuncusu Saviolo transferini bitirme noktasına geldi. Vitoria'da geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Portekizli futbolcu 2 gol ve 8 asist kaydetti.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası. 4 Haziran 2026 Perşembe akşamında en iyilerle radyonuzdayız sevgili dinleyiciler. Günün bu en güzel saatlerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Perşembe akşamında herkese güzel bir akşam diliyoruz ve şu anda özellikle trafikte olanlar, işten yeni çıkanlar, eve doğru yolda olanlar veyahut bir yerde dinlenmeye çekilenler de var. Nerede dinliyorsanız dinleyin, bu akşam yine her zamanki gibi beraberiz. Küpe FM'dayız. Akşam tempomuza Aleyna Tilki bu kez eşlik edecek. Bu arada 12 Haziran'dan itibaren Türkiye turnesine başlayacağını da duyurdu Aleyna Tilki. Saf'la radyonuzda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

müziğin sevilen yıldızlarıyla ilerlemeye devam ederken sevgili Hadise burada olacak. Bize eşlik eden sesin sahibi olacak. 9 yıl aradan sonra yeni projesiyle müzikseverlerle buluşan isim oldu Hadise. Bu albümü en çok kime dinletmek isterdin? Eski sana mı, seni yanlış anlayanları sorusuna mı? Hayatına girecek yeni bir adaya yoksa Ekser'e mi sorusuna samimi bir yanıt verdi. Ekser'e söylenecek laf yok bence. Aman bize ne değil mi? Dikkatimizi Ekser'e asla veremeyiz. Onlar bizim üzerimizden prim yapsa da iyi ki varım yoksa konuşulmayacaklar. Gerçekten iyi ki varım diyor. Sizler önemlisiniz benim için. Hayranlarına sesleniyor burada. Çünkü sizler dinliyorsunuz şarkılarını kullanıyor. Hadise kalbime dokunan bir şarkı oldu diyor. Bu çalışması için bu şekilde tabir ediyor. Ara beni radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmez tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de, şimdi ise sırada 13 yaz öncesine gidelim. Beni Durdursan mı adını verdiği albümünden öne çıkan şarkısı olacak ve 2013 yazının en sevilen çalışması Kardan Adam ve Gülşen radyonuzda.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
10: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM

0: reklam.
1: Canlı müzik sahnesi açık havaya taşınıyor. Lider Club açık hava sahnesi 12-13 Haziran'da açılıyor. Yaz akşamlarında yıldızların altında canlı müzik ve eğlence Lider Club açık hava sahnesinde sizi bekliyor. Hemen arayın. Rezervasyonunuzu ister konaklamalı, ister konaklamasız yaptırın. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

bu güzel perşembe akşamında Haziran akşamına ilerlemeye devam ediyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Küpe FM'de sırada geçtiğimiz güne İzmirli Menemenli hayranlarıyla buluşan ve orada güzel bir performansa imzasını atan Murat Boz radyonuzda olacak. Aşkların Büyük Benden ve çok daha fazlası Küpe'de şimdi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı, klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı maddeleri sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: En ilerin tek ve doğru adresindesiniz. Sırada sevgili Göksel radyonuzdaki sesin sahibi olacak sevgili dinleyiciler. 1997 yılında yayımladığı Yollar albümüyle o dönemlerde çıkış yapmıştı. Ve şimdi ise bizlerle buluşturduğu birçok albüm, birçok hit şarkısı da oldu. Bu da yeni projesinden öne çıkan Ayrılıyoruz radyonuzda.
1: Her gün küçük bir doz alıyorum senden.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekçilerin yüksek vergiler ve enflasyondan kaynaklanan geçim zorluğunu ağır şekilde yaşadığını belirterek, işçilerin enflasyon kayıpları telafi edilmeli dedi. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. Projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İlk seferler Sema Direk ve Taşoz adalarına yapılacak. Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacağını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimleri kazanması durumunda Sporting forması giyen Luis Suarez'i transfer edeceklerini duyururken, Suarez'in kendisine söz vererek Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dediğini ifade etti. Trabzonspor 22 yaşındaki kanat oyuncusu Saviolo transferini bitirme noktasına geldi. Vitoria'da geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Portekizli futbolcu 2 gol ve 8 asist kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, 1 euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6607 liradan, çeyrek altın 10809 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Hepiniz tekrar hoş geldiniz. En iyilerin tek ve doğru adresindesiniz. Sırada sevgili Mert Demir, radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Romantik pozlarını sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 yıldır Serenay Sarıkaya ile ünlü oyuncuyla beraber sevgili Mert Demir oldukça mutlular. Öte yandan Mert Demir daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Güleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Kızılay maden suyu 6'lı 200 mililitre 49.95, tat küpü toz şeker 5 kilogram 189.95, Lipton Yellow Label çay 1000 gram 259.95, Red Bull 250 mililitre çeşitleri 46.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Haftanın dördüncü iş gününü geride bırakıyoruz ve haftanın dördüncü eve dönüş keyfini sizlerle yaşamaya devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Sırada Mabel Matiz radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Dağılıyorum olaysız Küpe FM'de.

0: Tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzaks'tan. Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
8: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

En iyilerin tek ve doğru adresinde Küpe FM'de Perşembe akşamına ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada bu kez Sammy Cenk radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Bu arada o da geçtiğimiz günlerde İzmirli Menemenli hayranlarıyla buluşmuştu. Eski yeni en güzel şarkılarını seslendirdi sevgili Sammy Cenk İzmir'de Menemenli müzikseverler için. Çıkmaz bir sokaktayla radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. Sırada sevgili Gökhan Türkmen radyonuzdaki sesin sahibi olacak. O da bu yaz en güzel şarkılarını hayranları için seslendirmeye devam edecek. Daha çok açık hava konserlerine ağırlık vereceğini söylüyor Gökhan Türkmen. Geçtiğimiz akşam da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda harika bir canlı sahne performansına imzasını attı. Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Güçlü sahne performansı ve duygusal yorumuyla dikkat çeken Gökhan Türkmen. Onun Ezberimi adını verdiği çalışmasıyla noktalıyoruz artık. Yarın saat 17'de ben Mehmet Ali Ayanoğlu yeniden mikrofon başında olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında buradayım. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Bir yandan da tabii ki programlarımız devam ediyor. Çünkü hafta sonu ne kadar yakınlaşırsa yakınlaşsın, önemli olan şu an, içimde bulunduğumuz an ve o zaman o an program başlıyor.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Küpe FM reklam.

Manifest ve Arzu Pekkan hileliyle devam edelim. Bu arada 16 Ekim'de Londra Wembley Arena'da sahne alacaklarmış. Grubun ilk global arena konseri olacakmış Manifest'e başarılarına. Başarılar katmaya ve tabii ki sürekli konserlerde, aktivitelerde olmaya devam ediyorlar. Yazın onları daha da çok göreceğiz gibi gözüküyor ve işte Manifest.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 249.95, Nivea deodorant bayan erkek 150 mililitre çeşitleri 149.95, hafif ve konforlu kamp koltuğu 349.95, bio mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Tarkan'la devam edeceğiz anılarla yaşamakla. Bu arada Tarkan Ankara'da ücretsiz halk konseri verecekmiş. Ankaralılar ne kadar mutlu olmuştur. Onların yerinde olmak isterdim. O da zaten sahneleri özledim diyordu. Bu arada Mısır Çarşısı'nda Danimarkalı Bottle Boys grubu da Tarkan'ın Şımarık şarkısını cam şişelerle çalmış. Biliyorsunuz Tarkan birçok yerde birçok insan tarafından seviliyor. Ve işte Tarkan anılarla yaşamak.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Sefo ile yine seni severdimle devam edelim. Bugün de hatırlatalım. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Efendim Instagram'da takip listenize Küpe FM yazıyorsunuz. Bizlerden, programlardan, radyomuzdaki gelişmelerden, her şeyden, konuklardan ve tabii ki gündemden, ülkenizin, bölgenizin gündeminden haberdar oluyorsunuz. www.kupefm.com.tr'yi de unutmayın. Tüm akıllı cihazlarınıza kaydedin ve şimdi yine seni severdim.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Erkekler de yanar diye Jack Nazan Öncel ve Sezen Aksu. Biliyorsunuz şarkı çıkardıktan sonra aralarında bir kırılma, bir küslük falan oldu. Sonrasında Yonca Evcimik geçen gün bir televizyon programına katıldı ve küs olduğu Sezen Aksu'ya canı sağ olsun dedi. Allah Allah, o da niye küsmüş acaba? Onun konusu tabii birden gündeme geldi. Belki ayrıntılarını ileride öğreniriz dedikten sonra Söz Müzik'te.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı, klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt, bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı madde sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Simge, ne desin bu sefer? Simge ve Köfnü dinleyelim. Yakışıklı dinleyelim. Gerçekten de güzel şarkı. Bu arada Travis Scott yeniden Türkiye'de konser vereceğini söylemiş. Özellikle de gösterinin ne kadar çılgın geçtiğini gördükten sonra diyorlar. Olayın iç yüzü öyle değil. Sahneye çıktı, 18 dakikada ayrıldı diyorlar. Halbuki arkadaşının daveti için gelmiş ve orada böyle bir sahne sözü vermediğini söylüyor. Ama arkadaşı da kendisine misafir gelen, yani mekanına misafir gelen arkadaşı için bilet mi satmış? Yani olaylar biraz karışık tabii ki. Neyse efendim, dünyadan haberlere de ara verip yine sözümüzü bırakalım.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam.

Fatma Turgut ve Salman Tin. Yerin dolmuyorla bizlerle olacaklar. Bu arada efendim, kadınlar için yeri dolmayan ve kadınları gençleştiren yiyeceklerden bahsedeceğim size. Hemen not alın. Yaban mersini, ceviz, yoğurt, somon, ıspanak, avokado, nar, brokoli, ananas ve kemik suyu. Efendim, önem veriyoruz tabii güzelliğimizi. Dış etkenler var, bir şeyler yapıyoruz, yaptırıyoruz ama nihayetinde içten de beslemek lazım dedikten sonra tabii ki şimdi her zamanki gibi kendimizi pop müziğin en iyilerinden, en iyilerinden birine bırakıyoruz. Diyemedim az kalsın en iyileri diye. En iyileri ve devam.

Buray kaçsana bana diyecek. Efendim bu arada geçen gün sizlere sinirlenmekten ve stres hormonundan bahsetmiştim. Sık sinirlenmekmiş bu kortizol hormonunu yükselten. Beyindeki mantıklı düşünme ve duygusal tepki merkezi arasındaki bağlantıları da zayıflatıyormuş. Tam bir kısır döngüye girersiniz. Bağlantılar zayıfladıkça siniriniz artar. Siniriniz arttıkça bağlantı zayıflar. Pardon, sinirlendikçe bağlantı zayıflar. Ne demiş eskiler? Keskin sirke küpüne zarar. Geçen gün de bir yerde görmüştüm. Sakinlik en büyük güçtür diye, nasip olsun hepimize diyor ve sözü buraya bırakıyorum.

0: Tekrarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı maddeleri sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın haftanın son iş gününde, cuma akşamında güne vedada görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Zengiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, cips ve bisküvi gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin sigarayla benzerlik gösterdiğini ve bu tür ürünlerin tütün ürünlerine benzer şekilde daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi artırmak ve bağımlılık oluşturmak amacıyla tasarlandığı belirtilerek bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bilim insanları aşırı işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin sigara üretimiyle benzerlik gösterdiğini, üreticilerin ürünlerin etki dozunu ve insan vücudundaki ödül mekanizmalarını optimize etmeye çalıştığını belirtti. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi'nde bağımlılık uzmanı, klinik psikolog Profesör Ashley Gerhardt bazı hastalarının bu ürünlere karşı bağımlılık hissettiğini söyledi. Gerhardt, hastalarım gazlı içecek veya tatlılara karşı sigara bağımlılığına benzer bir durum yaşadıklarını söylüyor, zararlı olduğunu biliyorlar ancak bırakmakta zorlanıyorlar dedi. Araştırmada az yağlı veya şekersiz gibi pazarlama ifadelerinin tüketicilerde yanlış güven algısı oluşturduğu ve düzenlemeleri geciktirdiği savunuldu. Bu durumun 1950'li yıllarda sigara filtrelerinin sağlık koruyucu olduğu yönündeki reklamlara benzetildiği de ifade edildi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapıcı maddeleri sınıflandırılması için kullanılan kriterlerin büyük bölümünü karşıladığını ve bu nedenle kamu sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sağlık sorunlarının doğrudan bu gıdaların içeriğinden mi yoksa lif ve vitamin açısından zengin doğal gıdaların yerine tüketilmelerinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

hangisinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

say, Loyal? Is that what I want to hear?

yaptın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşi. Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra biliyorsun.

yaparım.

0: gittin gideli yar, güzel bir cümlem yok.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Zaman aşımına uğramış hikayemiz. Yıllar sonra kavuştuk sandık artık beraberiz. Sanardım değişmez hiç aşklarda lisan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum, dipleri

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.